Jakarta tar ya bagui otur hunu gui böyle yemne ayırı. Böyle ayırı bay hatam nu koy betirinde.